Günaydınlar canlar. Ne kadar güzel söylemiş değil mi Ömer Ayam? Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın. Ey bre, o da boştur, boş. Günaydınlar canlar, Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden ve ben sunucunuz Haşim Çolak'tan hepinize günaydın. Çok selamlar, saygılar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, çok güzel bir cuma gününden hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar. Acayibül mahlukata selam olsun. Bir haftayı yine sizlerle birlikte ve Nedim kardeşimle birlikte yine tamamladık. Kıymetli vaktinizden birazcık aldık, sohbetler ettik bu hafta yine. Sizlerle birlikte sohbet etmek gerçekten güzel, sizlerle birlikte olmak güzel. Hepinize kolaylıklar diliyorum, çalışanlara kolay gelsin, dışarıda çalışanlara kolay gelsin. Çok ama çok keyifli, çok güzel tesadüflerinizin olduğu, İlber Ortaylı hocamın da dediği gibi güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ekibim ve kendi adıma ve Nedim adına tabii ki. Günaydınlar, kalimerasi olur. Good morning everyone. Buongiorno.

Sabahın bereketi, yeni günün şansı, güneşin sıcaklığı ve enerjisi, doğan günün neşesi, umutları sizlerle ve bizlerle olsun. Hak rızkınızı bol eylesin. Kazasız, belasız, acısız günler diliyorum. İşinize kolaylık, bedeninize sağlık, hanenize bereket, yollarınız açık olsun, gönlünüz açık olsun. İyi dinlemeler efendim.

İlk günaydın mesajlarınızı alalım bakalım. Günaydın Raif, günaydın Ayşem Agam, hayırlı cumalar olsun. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Nedim Agam, hayırlı cumalar diye. İlk mesajı aldık Raif Ahmet'ten. Nedim kardeşim herhalde biraz sonra gelir. Güne güzel başlayalım. Günaydınlar. Bulgaristan günaydın Şevket'im, Şevket Velim. Kırcaali Haskova, çok çok günaydınlar. Bu bir şarkı mı böyle? Hareketli şarkı mı Şevket'im bu göndermesin? Biraz sonra dinleyeceğim. Nurdan abi günaydın, günaydınlar, hayırlı cumalar. Bütün güzellikler sizin olsun demiş. Nurdan Mümin abimiz, eyvallah abim. Günaydın aga, bugün Dimotiko'ya gidiyoruz, yoldayız, çok selamlar. Hayırlı işler Golden Glass, kolay gelsin. Hadi bakalım, hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Bütün esnafımızın, bütün çalışanların. Gökhan'ım, DJ Gökhan. Günaydınlar Canlar, günaydınlar Gökhan'ım, günaydın Beray. Serkan'ım günaydınlar, günaydınlar, hayırlı cumalar demiş. Günaydın Plastika Trakis. Günaydın Serkan'ım, kolay gelsin canım benim. Güzel bir hafta sonu olsun. Yeliz Mehmet Hanım efendi, günaydın efendim.

Hop hop. Hadi bakalım. İşimiz ileri şeytan geri. Yine bugün de bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bakalım Raif'im benim, canım benim. Büyük Beşiktaş taraftarı burada mı? Hey hey. O sene bu sene mi? Herhalde yani bu sene olması gerekiyor. Haydi bakalım canlar.

Şevket bu ne be çocuğum, sabah sabah yüzümüz gözümüz açıldı mı arkadaş? Nereden buldun bunu böyle bakalım be Şevket'im? Darbukalar falan böyle. Şey var mı Bulgaristan'da böyle gece için, gece hayat falan. Geceleyin yani. Gece, ışık var mı geceleyin Bulgaristan'da? Şavuk var mı? Tabi 3 günlük şavuk dünyada mı? Yapma. Yapma Şevket'im, günaydın. %100 Nedim Agam akşam yengem terlikle koşturdu, ondan gelemedi. BMW'nin içinde uyuyakaldı herhalde. Yazmış idare et işleri dayı demiş, biraz alışverişe falan gideceğim demiş. Raif ondan, şimdi BMW'de mi yattı yatmadı mı gelince soracağız. Sen de çok edepsizsin ama.

Ama canlı live müzikten herhalde. Oradan çekilmiş Şevket'im. Günaydınlar. Kırsopoli, poli, poli, poli. Bağrı poli, kalimera şans. Günaydın dayıcım demiş. Delikanlı. Günaydınlar mı oğlum? Dönebilseydik yeniden geçmişe, mutlu olurduk yeniden yetmişe. Bozma konsantrasyonunu, bozma konsantrasyonunu. Japonların bir güzel sözü var ya, ne demiş Japonlar? Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacak. Ya bu Japonlar da çok biliyor be. Buraya.

TBT Grup günaydınlar. Hasan Çarıkçı günaydın. Nazif ablacığım günaydınlar. Ali Aloğlu günaydın bakalım be. Hasan Çarıkçı, Hasan Çarıkçı. Hazırsın gel hafta sonuna. Bora Ebam günaydınlar. Cengiz Mümünçe, o bir Beşiktaşlı. Kerime Hanım günaydın. Kerime Mehmetova günaydınlar. Tuncay Ramadan günaydın. Ve İngiltere'ye kadar uzanan Ömer ve Banderas orada günaydınlar dostlar. Belçika günaydın İsmet. Guillermo. Donos Diaz. Φεύγεις στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελίδια μονά και διπλά. Eyvallah Şevket'im, kolay gelsin. Bugün erkenciyiz, fayans plakak işindeyiz yani demiş. Fayansın Bulgarcası nasıl oğlum Şevket? Plakakin Bulgarcası nasıl? Fayans hadi Türkçe, plakak bizim Yunanca'dan. Bulgarca fayans nasıl? Plakaki. Döşüyor adamlar plakaki.

241 selam, ne ara vardın Sırbistan'a? Sırbistan'dayız diye oradan dinliyoruz seni diyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyorum efendim. Allah yolunuz açık etsin. Güle güle gidin, güle güle gelin tabii ki. Hadi bakalım Sıracığım, inşallah inşallah. İyilik sağlıktan. Yollarda bizi dinleyenlere de selam olsun. Salıyorum yine Ege türkülerini onlara.

şeyini de öğrendik. Dur şimdi. Fayans plaka ki Bulgarca'da ploça demekmiş. Gene Bulgarca'da. Bulgarca. Ploça. Kolay gelsin Şevket'e bakalım. Hadi bakalım. Aslı'cığım günaydın. İyi günler, nasılsınız abi? Kolay gelsin, hayırlı cumalar demiş. Niye diğer günler hayırsız mı Aslı'cığım? Ait. Güne soru. Hayat sana bugün bir soru sorsa cevabın ne olurdu? Ne soracak şimdi mesela? Ne soru olabilirdi? Soruyu bilmemiz lazım ki cevap verelim Aslı'cığım. Günaydınlar. Bugün yine doluyuz. Yine pazar günkü My Club'da olacak olan müthiş konsere biletlerim var. Kaçırmayın. Sponsorlarımız var. Sohbet ver. Biraz hüzün var. Ama siz varsınız. Günaydınlar efendim. Aslı'cığım günaydın. Kikli koyu görüyoruz birkaç gündür. O ne biçim zeytin ağacı be? Aa, rica ederim, o bak mitolojiden geldi o. Mitolojiden geldi o zeytin ağacı. Ona göre biz yola çıktık ya, da şehirdeyiz, azıcık radyoyu açacağım. Nasıl azıcık açacağım be? Aç azıcık onu, fazlaca aç. Gördünüz değil mi? İşte böyle. Zeytin ağacı o, kaç senelik, kaç bin yıllık o zeytin ağacı Kikli koda. Günaydın aşı bakalım, hayırlı cumalar, iyi programlar, sarı kırmızı. Aa, niye öyle? Sarı kırmızı kalplerle göndermiş. Akay hayırlı işler bu çocuğum, günaydın. Kalemi defteri almış. Söz uçar yazı kalır aşı bak, ondan yazıyor adam.

Aa, şimdi soru geldi. Şimdi okey. Gerçekten istediğin hayatı mı yaşıyorsun yoksa alıştığın hayatı mı? Sorunun devamı. Ha pardon. Ben acele etmişim. Aslı'cığım tamam canım. Tarla işleri falan yok mu kız bugün? Aslı'cığım var mı?

Hasan Çarıkçı günaydın bakalım. Pazar günü seni gel alayım tepeye. Çevirme yiyelim bu sıcakta. Çevirme tepede mi? Tepe derken hangi tepeye doğru oğlum? Ne tarafa gideceğiz? Sinikova'ya mı? Otman önüne, İhtiyar Mahalle mi? Salıncağı mı? Cafer Mahalle'ye mi? Karaçukur'a mı çıkacağız? Kaşıkçılar mı? Gelin mezar mı? Soğucak. Ne tarafa gidiyoruz Hasan Çarıkçı? Tepeye gidelim bir de diyor. Tepede diyor. Tepede. Tepede ne varsa acaba ben de bilmiyorum. Tepeye de gideceğiz oğlum. Hava sıcak, denize doğru gidelim böyle. Pazar günü program kalabalık. Çok çok çok kalabalık. Dolu pazar günü program. Bırak. Benicom'da efendim 1 Ağustos'tan başlayan indirimli fiyatlar, yarı yarıya fiyatlar tabii ki yaz sonuna kadar devam edecek. Mangallarda %30 indirim, kristal ve porselende %40. Diğer ürünlerde yetişen alıyor, %50'ye varan indirimler. Benicom'da Firaz 3'te, Xanti İskeç'imizde. Seden ve Perihan hayırlı işler diliyorum çocuklar, kolay gelsin. Orla yatoş bitti. Benicom. Ve Village Market. Günaydınlar Village Market çalışanları, şu anda beni dinliyorlar. Günaydınlar çocuklar. Village Market Selero'da, Instagram hesabı da aynı bu şekilde. Evlerde servis hizmeti de var tabii ki. Telefon ediyorsunuz, hemen getiriyorlar. 694-516-4015 telefon numaraları. Efendim Village Market Selero olarak Instagram'da takip ettiğiniz zaman sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişiyle kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Gökçeler'de. Burası Nedim söylüyordu. Buyurun refilodum. Sto Selero. Let's go pane. Village Market'te DM meşhur Alman ürünleri de geldi. Ayrıca Village Market Selero'da Rent-A-Car hizmeti de var. Village Market kolaylıklar diliyorum.

Oya kardeşim bak, Arzu da demiş ki çok güzel yazmış Oya. Kalimer herkese günaydın. İyi yayınlar aşım, kolay gelsin. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız inşallah diye eklemiş. Sen de damara bağlama aşım, millete ağlatacaksın diye. Azıcık ağlatayım azıcık. Dur Arzu dur. Günaydın Arzu.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Ayşe Hanım yazmış, sabah sabah bizi ağlattın çocuk diye. Ne yapayım be, arada azıcık böyle oluyor be. Hadi biraz hareketlenelim bakalım. Ali günaydınlar. Arzu yazmış, günaydın. Yarın Sezer'in düğünü var diye. Evet biliyorum, yarın Sezer'in düğünü var. Sezer 20 günden beri kayıp Arzu. Arada kızanla konuşuyoruz böyle, geceleyin yazabiliyor böyle. Dayı şimdi diyor, böyle vakit buldum. Anca yazabiliyorum sana diyor. Çok telaş. La la la la la la la. Güneyt günaydınlar. Günaydınlar. O Kikliko'daki zeytin ağacı 250 senelikmiş. Karaköy'den Gürkan abinin tarlasındanmış. Aa! Ne arar Gürkan abinde 250 senelik zeytin ağacı be ya? Sor bakalım, sen Gürkan abinin zeytin ağacının ne olduğunu biliyor mu? Oturduğu yerde sallıyordu. Biz onu ta mitolojiden getirdik. Nereden baksan 1500-1700 senelik ağaç o. İyice bak geçerken Güneyt. Günaydınlar Aile Sultanım, günaydınlar bakalım hepinize. Ali Milayimoğlu, koparayım o beni dayı demiş sabah sabah. Dur oğlum, sakin mi oğlum? Ömer hoş geldin, günaydın kardeşim, can dostum. Bugün gönlünden geçen güzelliklerin birer birer karşına çıkacağı, yüzünü güldüren sürprizlerle dolu bir gün olsun. Amin, Cem'i cümlemizin olsun Ömer'im. Ne güzel yazmışsın bu sabah ya. İyi ki varsın, güzel bir günün olsun. Teşekkür ederim. You too also Ömer, İngiltere, teşekkürler, sağ olasınız. Çok çok güzel tesadüflerinizin olduğu, güzel karşılaşmaların olduğu bir gününüz olsun efendim sizin de. La la la la la la la. Nedim çabuk gel, benim bu şeyler yine yapıştı bu benim telefona, ne oluyor böyle be ya? İmamoğlu şirketinden günaydınlar Murat Mahmut. Murat Mahmut kim İmamoğlu şirketinde ya? İmamoğlu şirketine kolay gelsin. Mahmut Murat, DJ Mahmut olmasın bu DJ. Pazar akşamı Sefo sizlerle birlikte olacak, bilet vereceğim. Dikkatli dinleyin. Sonra bize bilet yok mu abi demeyin. Fotosentez yaparsınız anlamazsınız bak. 250 senelikmiş Gürkan abisinin bahçesindemiş. Evet efendim, Sefo sizlerle. Mükemmel bir parti. Saat 10.30-11 gibi başlayacak parti. Sefo tabii ki şarkılarıyla saat kaça kadar devam eder onu bilmiyorum ama ondan sonra After Night Show'la devam edecek sabaha kadar eğlence. Sakın ama sakın kaçırmayın. Mükemmel sürprizler de var. Bende de biletler var, vereceğiz yine bugün. Sefo, Alantepe, yani bu Gümürcüye'den gidiyorsun. Dokoz Köyü'nden orada olacak yağlı güreşler. Haydi gene. Yağlı güreşler olmadın be Hasan Çarıkçı. Ben oldu diye biliyorum. Hangi mesajı okumamıştık? Yok, bugün evdeyim. Tamam Aslı'cığım, oldu. Aslı sordu bugün. Gerçekten istediğin hayatı mı yaşıyorsun yoksa alıştığın hayatı mı diye sordu Aslı. Cevap vermek isteyenleri bekliyoruz tabii ki. And finally Genus, bir dahi arı yabancı dil eğitim merkezi Kendroxon Anglosson Zentrum für Fremdsprachen Unterricht. Doğru okuyorum bunu. Dedim de aferin diyor. Doğru okuyorsun. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle. 25 yıllık, çeyrek asırlık tecrübesiyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Genus B Gökçeler'de tabii ki. 694-0085-990. Belediye binasının arkası, postanenin hemen yanında. 17-31 Ağustos tarihleri arasında kayıt olanlara özel indirimler başlıyor. Ki başladı da zaten Genus B'de. Genus B olarak Instagram'da da takip edebilir, sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Kültürlü adamsın, günaydın. Başa yazıyorsun ama ismimi okuma diye. Bence de hareketlenim, zaten birkaç hafta sonra herkes geri dönünce sonbahardan ilkbahara kadar yeterince depresyona girip dertleneceğiz demiş Arzu. Tabii de biraz hareketlenelim. Yollarda falan olanlar için dinletti bunu. Teşekkürler. Daha geçiyorsun Arzucuğum, sağ olasın. Ray lay lay, Banazlı Osman. Dayı hoş geldin baya. 1971 yılı doğumlu Banazlı Osman Agam. Günaydın Haşim kardeşim demiş. Eyvallah Agacım, hoş geldin. Osman Agam hoş geldin bakan be. Bir Osman Agam türküsü vardı. Dinletelim onu, Banazlı Osman. Osman Agam, Osman Agam. Günaydın Koca Kurt. Kurt diyor ki, cuma mesajıyla cennetten arsa parsellerken pazartesi kul hakkına kaldığı yerden devam edenlerin samimiyetine sığınıyoruz. Mesajın hayırlısı değil, insanın hayırlısı lazım selametle. Hayırlı cumalar demiş, bir daha okuyacak kurt bunu. Cuma mesajıyla cennetten arsa parsellerken pazartesi kul hakkına kaldığı yerden devam edenlerin samimiyetine sığınıyoruz demiş koca kurt. Mesajın hayırlısı değil, insanın hayırlısı lazım selametle, eyvallah. Ne güzel yazmışsın, güvenim ya. Hayırlı cumalar dedi, eklemiş koca kurt. Hacca gitmekle hacı olunmaz. Cumadan cumaya da Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne demişti? Ünlü bir düşünür. Eyvallah canlar, günaydınlar.

Bence mecbur kaldığım hayatı yaşıyorum arkadaşlar. Ben mecbur kaldığım hayatı yaşıyorum arkadaşlar diye eklemiş Banazlı Osman. Bu kapitalist düzenden kaynaklanan bir mecburiyet mi Osman Agacım? Aslı güzel bir soru sordu aslında bugün. Teşekkürler Osman Agam. Saldım böyle güzel bir şarkıya bakayım hadi. Hacı Bedel hoş geldin, günaydın Aşım Agam. Dur dur, cuma mesajını bir içimden okuyayım ben önce, dur.

Kurt Şaşkın. Böyle bir mesaj beklemiyordum. Yani öyle bir cuma olsun ki olmaz dediğimiz olsun, bitmez dediğimiz bitsin ve yüzümüz hiç gülmediği kadar gülsün. Hayırlı cumadan, Hacı Bedel'den geldi. Kurt Şaşkın.

23 Ağustos Pazar gecesi Xanti skeçimizin efsane eğlence noktası My Club. My Club Your Club. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek dev bir gece ev sahipliği yapıyor. Dev sahne, dev prodüksiyon ve güçlü bir ekiple Avrupa standartlarında hazırlanan bu özel gecede Sefo, sevilen şarkılarıyla, sahne performansıyla, dansçılarıyla birlikte... Telefon My Club'ta olacak efendim. Konserin ardından gece bitmiyor After Show Party. Avrupa'nın önde gelen DJ'leri de sizlerle birlikte olacak. Şımarık Parti katkıları My Club ve Radyo Kral'la birlikte Sefo sizleri bekliyor efendim. Çok az bir bilet kalmış ama bende var. Kurtta bilet var. Sefo Parti'yi kaçırmayın efendim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Zeytin ağacının anlamını da söyle dinleyicilere aga. Zeytin ağacını bilen bilir oğlum anlamını. Zeytin ağacının çok çok anlamı var. Zeytin ağacının altında yatarsan anlamı var. Üstüne çıkarsan anlamı var. Efendim hocam zeytin toplarsan anlamı var. Zeytin yağsının anlamı var. Gürkan ne bilecek onlara be Güneyt? Kapa sen Gürkan radyosunu, gel bizim tarafa. Geç buru geç. Gel. Heh. Müzik ruhun gıdasıdır. Günaydınlar canlar. Hararet nardadır? Saçta değil. Keramet baştadır. Taçta değil. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değil. Kim söylemiş bu sözü, bir bilet veriyorum. Bu kadar basit işte. İşte bu kadar basit. Kim söylemiş bu sözü? Sefo'ya bir bilet. Buyur işte aga yani. Dayı ne yapsın kurda? Kurda ne yapsın? Sen demedin mi amel defterine bir şeyler yazdır diye? Bir puan aldım sayılır. Böyle şeylerle 2 puan bile alırsın be canım ciğerim benim. Aslan parçası acı bedel. Aman efendim amel defterine dikkat. Amel defterine dikkat. Sayfalar dolmuş. Mürekkep yetmiyor sonra. Anlamıyorlar bak. Hey. Sefo'ya bilet verdim. Buyurun alın efendim bileti. Bu güzel ve anlamlı sözü kim söylemiş? Bak sonra o kadar güzel parti olmuş. Abi biz gidemedik, bilet yoktu demeyin. Bilet var, vereceğim bugün. Hacı Bedel açıldın gel be. Hamdi şunun telefonunu al bakayım elinden. Başladı gene göndermen sabah sabah. İyi nokta nokta lig yok demiş. Tabii, dur ben şimdi ben bir ön okuma yapmadan inanmam ona. Hüseyin'im dur canım benim. Blue Elektrik avizelerde %20 indirimler var. Türkçe TV makine uydu alıcıları da geldi Blue Elektrik'e. Bu ne ara diyorum? Stoselero diyor dedim. Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz tesisat işleri, uzman ve ustalık. Çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri. Eyvallah. Başkanım günler. İlber Ortaylı söylemişti. Günaydın ağam. Termoteknik şirketi günaydın. Hayır, İlber Ortaylı Hoca söylemedi. İlber Ortaylı Hoca şey diyor. İyi günler, mutluluklar ve güzel tesadüflerinin olduğu bir hayat dilerim diyor İlber Ortaylı. Hayır. Bu güzel ve mana ve anlam dolu sözü İlber Ortaylı söylemedi. Tekrar ediyorum, Sefo'ya bilet veriyorum. Hararet nardadır, saçta değil. Keramet baştadır, taçta değil. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değil. Bunu çok sık kullanıyorum ben programlarımda. Bilene bir hediye, bilene bir bilet. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu. Isı yalıtımı, mantolama, dış cephe kaplama, bonosu işi termoteknik şirketiyle. Dış felozol işi, renkli sıva, akrilik ve silikonlu sıvalar. Dış dekor sıvaları, izolasyon, kaliteli malzeme, çok ama çok uygun fiyatlar ile estetik işçilik ve garantili dış kaplama işi termoteknik

Şirketi Ender Mehmetoğlu'ndan. Efendim evinize, araba garajlarınıza, depo ve çok katlı binalarınıza, eskimiş dış sıvalarınıza, modern, renkli, estetik ve enerji tasarruflu monosu işi özenle yapılır. 693-44-58-986. Estetik, güzel ve garantili iş ve özellikle tasarruf için Termoteknik Şirketi Ender Mehmetoğlu ile çalışmayı mutlaka deneyin. Hayırlı işler gençler, sağ olasınız, kolay gelsin. Masa mı? Dört bacaklı mı? Hacı Bektaşi Veli, tabii ki doğru cevap geldi. Hüseyin, bileti kaptın. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Eğer tabii ki de devretmek istiyorsan da devredebilirsin ya da istediğin birine de bileti verirsin. Sefo'ya bir bileti verdin. Tabii ki Hacı Bektaş Veli'nin sözüydü. Hararetin ardadır saçta değil, keramet baştadır taçta değil. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de açta değil.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Hırsızın biri eve girmiş. Ne işin var senin el alemlerinde de? Adam ve kadını silah zoruyla bağlayıp paraları ve ziynetleri ver, yoksa kadın ölür demiş. Hırsız diyor bunu. Adam yalvar yakar, abi her şeyi al senin olsun ama ne olur kadını çöz gitsin demiş. Hırsız düşünmüş, demek karını bu kadar çok seviyorsun ha? Lay lay lay lay. Adam demiş ki yok abi, bu komşunun karısı, benimki birazdan gelir. Vay be, vay be. Acıbeden doldu amel defterim, doldu.

Blue Elektrik avizelerde %20 indirimler. Tabii ki Blue Elektrik'te Gökçeler'de, asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Klasik, modern ve avizeli çeşitlerinde efendim %20'ye varan indirimler ve öğrenciler için fitidiki proş var. Yani öğrenci, üniversite öğrencileri için de %15, %20'ye varan indirimli paketler Blue Elektrik Gökçeler'de. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletlerini, elektrikli mutfak aletlerini bulabilirsiniz. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözüm Blue Elektrik'te. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Güzelim eviniz ve bahçeniz için de güneş enerjili renkli ve çeşitli lambaları bulabilirsiniz. Neler yok ki Blue Elektrik'te? Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler

Çalışma saatleri şöyle: pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, akşam üzerleri de 6'dan 9'a kadar, pazar günleri hariç. Mekanlarında, dükkanlarında size hizmet için çalışıyor arkadaşlar Blue Elektrik'te. Instagram'da da Blue Elektrik GR olarak takip edin. Elektrologika, illika, fotistika, Blue Elektrik, sto, selero.

Ömer'im Londra'dan da yazmış Hacı Bektaş Veli'ye. Ömer sana da bir bilet veriyorum. Bugün yola çıksan cuma. Cumartesi yarın buradasın. Pazar günü birlikte Sefo'ya gidiyoruz. Pazartesi sabahı My Club'dan doğru seni Sarıçaban'dan uçağa bindirip İngiltere'ye geri dönüyorsun. Kabul mü Ömer? Yap şöyle bir delilik bu oğlum. Trend Yol Süper Lig'de bu hafta yine harika maçlar var. Tabii onlara da bakacağız bakalım. Kim kimlerle nerede oynuyor? Kim kiminle nerede fingerde? Aman. Kim kiminle nasıl oynuyor falan. Onları bir görelim bakalım. Ver oradan. Tarkan dinleteyim size. Memleketimizde de lig zannediyorsam ona da bir bakacağım. Yarın başlıyor. PAOK Olympiakos. Skod aksent edecektim ya. Ey gidi günler ey. Birinci ligde oynuyorduk bir zamanlar. UEFA bile oynamıştı. Şehrimiz takımımız, İskeçemizin takımı. AOK Şiksanti Kalimera Seolus.

0: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
1: Για πάμε σιγά σιγά να ανέβουμε, Φένι. Ράδιο Λονδίνα, τσάντα πάμε. Γκουράιντε να μακάμα τζάντα, ράδιο μακάμα εύ. Κέντρισε για να μακάμα ζυμπολέ. Σάιλ γκουνάρ τσάμπο και τσάρι, τσπαρά κέντε. Dönüş yolunda olanlar var, Arzucum dönüşüyorlar. Geçerken dinleyenler var, giderken dinliyoruz. İnternetin tuttuğu yere kadar dinliyoruz. Ağladaş, iç adaş, ağladaş, iç adaş. Ver bakalım diyeceğiz. Ya bak tabii hem de nasıl. Haydi gene baksana şimdi, dur bakayım şimdi. Efendim, tasarımınız, verimliliğiniz, pazarlama gücünüz, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz kazançlı olsun, yeterli olsun, bereketli olsun bu hafta sonu da. Oo, güzel yazmışım bunu. İyi mi kız Arzu bu, güzel mi? İyi yazmışım bunu. Nasıl yazmışım ben bunu? Ne ara yazmışım ben bunu? Ya Allah'ım ya. Dobro utra bakalım ya. Bonos diyaz, bonjorno. Hoş geldiniz dünyanın merkezine. Hoş geldiniz. Bak kızan da bakalım. Aladaş, iç adaş, aladaş, iç adaş. Mahvetti bizi bayağı. Başlayacağım adaşına. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Reyhan Mustafa. Kral Aşim günaydınlar. Estağfurullah. Kral da, kraliçeler de tabii ki sizlersiniz. Memleketin güzel insanına selam olsun. Günaydınlar. Güzel bir mesaj olmuş Reyhan Hanım. Aşim bunu beğendim. Valla ne yalan söyleyeyim, Aşim bunu beğendim. Kral Aşim günaydınlar, hayırlı günler olsun. İnşallah demiş, inşallah Cem cümlemiz hayırlı günler olsun. Reykan Hanım, bugün sizden alıyorum günün menüsünü. Aslı'ya sorsak yeter mi Aşim diyecek her gün biz. Yeliz Hanım zaten mutfakta. Nazife ablam o da yolda. Efendime söyleyeyim. Reykan Hanım, bugün günün menüsü sizden. Ne pişirelim? Ne yiyelim? Acayip bir mahlukatız ya vallahi. Tasarımınız, verimliliğiniz, pazarlama gücünüz, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz kazançlı, yeterli ve bereketli olsun inşallah efendim. Dayıcım günaydınlar, hayırlı cumalar. Telefonlar seni aptallaştırır, kitaplar seni tehlikeli yapar. Fattirik futrik insanlar için de kendini üzme dayı demiş. Hayırdır? Ne oldu lan, ne ara? Allah'ım yarabbim.

Hüseyin Bey Hazretleri de geldi. Günaydın, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Nasılsın? Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey Hazretleri. Siz nasılsınız efendim? Acayip bir mahlukat İngiltere'den bu da. Müzik ruhun gıdasıdır dedik. Dün gıdayı verdik. Hiç sorma Haşim Bey'e. Yemeğe çok şey var da yapmaya yok demiş. Niye kız üşeriyor mu? Kalk kalk kalk. Adam gelecek evde ne yemek var diyecek sonra ne cevap verecek? Ya burada bir şeyler işte bayan. Karıştır bakalım hadi. Oldu olmadı dürüm Gökçen'e git. Hadi o da olmadı efendim Hüseyin. Bobo'ya git işte orada. Beyefendi sorursa. Reyhancığım bugün ne yaptın diye. Dürüm aldım. Ha çalışıyorsunuz pardon tamam okey. Tamam Reyhan Hanım tamam. Ya bir ara bulursanız yazın işte bir şeyler günün menüsü falan olarak. Yoksa Aslı'ya döneceğim ya da Arzu'dan isteyeceğim yine günün menüsünü. Dürüm Gökçeler açlığı ortadan kaldıran mekan. Dürüm Gökçeler her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak. Orijinal tatlar ve lezzetler Dürüm Gökçeler. Buyurun Refile. İşte şeyler o. Çıkın çıkın gidin durun durun yiyin. Çift katlı klap sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler, ekmek ve pide de pita da dediğimiz gerçek etten hazırlanan et döner. Mutlaka bunu da bir deneyin. Çeşitli salata ve diyet salata. Yine krema ama ne dokimasyos yine krema. Anla dokimasyos. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk. Sulaklarında bir deneyin. Efendim kaliteye ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Asfalt boyu kolay gelsin günaydınlar. Efendim okuldan yukarı doğru giderken hemencik sağ tarafta Gökçeler'de Dürüm Gökçeler. Mükemmel lezzetli dürümleri de var. Pazar günleri de açık. Bir telefonla siparişlerinizi evinize, iş yerinize, tarlanıza, kaynananıza kadar getiriyorlar. Sayı söyleyeyim bak maytap oynayalım. Kaynananızı sevindirmek istiyorsanız Dürüm Gökçeler'den ıspanayın götür. Aa gelin diyecek şey dürüm göndermiş bana diyecek kaynanası. Ya da aa güvey bize dürüm göndermiş. Nereden? Gökçeler'den. Aylık mı istiyor acaba? Ne Şok kampanyalarını takip edebilirsiniz. Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta dürüm dürüm olarak. 697-2205 50 dürüm Gökçeler. Tavuklu kapama pilavı fırında oluyor bu. Yanına bir de ayran afiyet olsun Haşim. Bu kadar işte. Tamam yani bu kadar. Reyhan Hanımcığım çok güzel. Tavuklu kapama pilavı fırında. Yanına bir de ayran hafif tuzlu böyle tansiyonu düşürmeyecek şekilde ya da çıkarmayacak şekilde. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun Reyhan Hanımcığım. Kolay gelsin çalışıyorsunuz da. Reyhan Hanım demiştir. Şimdi Haşim'e de bu kadar şey yazdı bayağı. Ben daha tatil modundan çıkamadım Haşim. Allah ne verdiyse koyuyoruz işte masaya. Daha yemek yapma moduna giremedim. Hadi bakalım yavaşça yavaşça. Sigar sigar Arzu. Tamam tatile gittik. Eğlendik, gezdik, dinlendik. Ha bakalım yavaşça yavaşça. Oya Hanım'dan da geldi. Oya kardeşim de gönderdi. Dürüm. Gidin bugün Dürüm Gökçeler'den dürüm alın. Karnınızı doyurun işte. Bu kadar mı ya?

Arzu yine hem kadın mutlu, yemek yapmayacak. Hem adam hem çocuklar mutlu. Oh mis, herkes mutlu. Bak şimdi Arzu Ömer de göndermiş. Oya dinliyor musun? Antep usulü fırında nohut, tava, yanında pilav ve turşu. Bir de fotoğraf çakmış oradan Ömer'im. Antep usulü fırında nohut, tava, yanında pilav ve turşu. Dur şimdi, Aslı da gönderdi. Oya kardeşim de gönder. Günün yemeği ekmek arası kaşar, salam, domates, salatalık. Yolculukta en güzel bunlar gidiyor vallahi böyle. Acıkıyorsun tabii yolculukta. Çok böyle hemen çabucak anında yapacağınız yemekler. Aslıcım da göndermiş. Günün kahvaltısı yumurtalı ekmek, peynir, ayran. Okey. Akşam yemeğinde yazmış. Akşam yemeği fırında tavuk, patates. Öğlen ne bulursan ye acaba mı demiş. Anında geldi vallahi, anında geldi yemek tavsiyeleri. Yemek ne pişiririz diyenlere teşekkürler. Bütün hanımefendilere, yemek tavsiyesi yazan hanımefendilere gelsin alkışlar. Beyler bir kıyıya çekilsin. Beyler, beyefendiler bir kıyıya çekilin. Hanımlar burada, hanımlar. En büyük alkışları şu anda bizi dinleyen hanımefendilere gönderiyorum. Kadınlar mutlu oldukları yerde güzelleşir, çiçek açar ve yemek yaparlar. Bak söylemedim demeyin. Kahvaltı bile söyledi bak Aslı. Yumurtalı ekmek, peynir, ayran. Sabah sabah ne ayranı? Akşam yemeği fırında tavuk, patates. Öğlen ne bulursa ye aşmam.

Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. O zitin ağacını hangi gün... Raif, Allah korusun öyle deme oğlum. Maazallah. Yolda bizi dinleyen dinleyicilerimizden bir tanesi de Hüseyin Hazretleri. Bandana. Dikkat etse şimdi kızamak ve respetle yanından geçiyor. Sen yola bak şimdi, bırak. Günün yemi ekmek arası kaşar, salam, domates, salatalık. Hadi, hadi gel. Εγώ συνιστώ, λέω, γεμιστό στο φούρνο με ωραία και νόστιμα και σήμερα. Γεμιστό στο φούρνο, πατάτες δεν έπαιζε μπαντέρα. Αμα, άνθρωπο, gerçekten acayip yemek yapıyor ha. Valla, ciddi söylüyorum ha. Öyle böyle değil ya. Vallahi bak. Acayip bir mahlukat ya adam. Günay, hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Kapat radyoyu. Gel taş yüze. Gemiyi bekleyeyim. Şimdi mi söylenir oğlum bu? Allah Allah. Bir gün önceden haber versene. Tatile gidiyorsun. Hadi bakalım. İyi tatiller. Güzelce bir eğlenin. Hafta sonu müthiş sıcaklar geliyor. Çok çok çok sıcak olacak. Çok sıcakta gezmeyin. Günün yemeği iki dilim arası bir dilim daha ekmek. Şevket'ten geldi. Bulgaristan'dan fayans işleriyle meşgul. Kardeşim benim Şevket'im, senin de yapmadığın iş yok Bağnacığım. Fayans proça. Bulgarca'da proça fayans. Fayans döşeyenlere kolay gelsin. Coşkun Ceyhun Kaya'ya ve Ayhan Duvar. Günün yemeği iki dilim arası ekmek. Arasında bir de ekmek dilimi. Şevket, Galatasaray bu akşam Erzurum Spor maçına çıkıyor, deplasmana. Tehlikeli bak, maç söylemedi değil mi? Pazartesi konuşuruz sağoş olursak. Adam şimdi bugün Hacı Bedel dinle. Yetim onu yine kes kanun kalofa gitti demiş. Yandresti kanun dilerde demiş. Bak şimdi şey yazıyor. İngiltere'de Yunanca yazıyor. Öyle mono yine geç kalafa gidiyor kanun. Yandres tik kanun. Tik kanun yandres öyle pelikar ya. Kip απόψε θα την κάνω. Έτσι πρέπει. Τέρμα πατήσα το γκάζι. Έβαλα φτέρα. Bu Kikliko'daki zeytin ağacı o kadar çok gönderildi ki bana. Yani Kikliko ada, döner ada böyle. Arzu göndereceğim sana da zeytin ağacını. Gör bak bizde ne kadar mitolojiden kalma zeytin ağacı var. Όχι άλλο γκόμινα, ρε φτάνε ρε, εντάξει ρε παιδιά. Şimdi Hacı Bedel de gönderdi. Arzu, gönderiyorum zeytin ağacını, bir de senin bir görüşünü almak istiyorum. Doğaya o kadar saygılıyız ki. Kikliko'nun tam ortasına 1800 senelik zeytin ağacı yerleştirdik. Allah'tan bizim Dimarkus Türkçe bilmiyor da şimdiye kadar gittiydik. Ya harika bir zeytin ağacı, anlamı büyük bunun bak. Bakmasını bir bak. Bakmak başka, görmek başka. Böyle zeytin ağacı ben görmedim. O kadar memleketler gezdim.

Ne olacak, yemek yapmaya demiş. Bu yemek yapmaya üşenene kızıyorum. Vallahi ben hiç üşenmiyorum. Hiç üşenmiyorum Reyhan Hanım. İki yumurta kırıyorum işte bu. Aa, üşenecek şey mi bu ya? La la la la la. Ben Zeynep, bizde de Allah izin verirse kuru fasulye turşu olacak. Sıracımdan da geldi. Zeynep Hanım merhabalar. Tabii sıram şimdi direksiyon başında olduğu için Zeynep Hanım. Kuru fasulye turşu. Yolda nasıl olacak o iş Zeynep Hanımcığım? Bir benzincide durup böyle mangalı falan. Ama mangal hep aklımızda, mangala gitti be. Baksana bak, sıra mangal aldı aklımızı gitti be. Bir Erzurumlu olarak Erzurum Spor'a başarılar diliyorum. Hadi de taşlar demiş. Sıram dinlemiyor değil mi Zeynep Hanım? Zeynep Hanım Erzurum'dan Arzu. Galatasaray bu akşam Erzurum Spor deplasmanına gidiyor. Zor bu maç. Sıram Galatasaray'la. Zeynep Hanım da Erzurum Sporlu. Hadi dadaşlar, hadi bakalım. Yaşa kız Zeynep. Abi sabah kahveni içtin mi? İçmediysen bugün bizden olsun kahveler. Benden başka konular Hüseyin'den. Kahveler Hacı Bedel Hamdi'den. Konular Hüseyin'den. İçtim kardeşim, teşekkür ederim, sağ olasın. Kardeşim biz Londra'da artık üşümeye başladık. Şu anda 15 derece Londra. Bir üşümesi. Hafta sonu burada 35-36 derecelere kadar çıkacağız yine Ömer'im. Soğuk memleket bu Londra veya. Bir rivayete göre o zeytin ağacındaki zeytinle meze yapıp rakı içersen ömrün uzarmış. Hangisinden Mehmet Osman? Bu bizim Kikliko'dakinden mi Mehmet Osman? Hadi fe bu mesi gelsin ya. Atraksiyonu bol, karizmatik, egzantrik, ütopik, otomatik, süpersonik, egzotik, radyofonik, radyo kraldasınız dinleyenler kulübünde. Ama en çok da feminist. Ondan mı onu ekmişler? O zaman zeytinler başladığı zaman yapmaya oradan gidip toplayalım. Bir rivayete göre Kikliko'daki zeytin ağacındaki zeytinle meze yapıp rakı içersen ömrün uzarmış. Abo, bir tane zeytin yeter mi?

Erzurum'a, Dadaşlara selam olsun. Hadi Zeynep Hanım birazcık daha açın radyo sesini. Sinan diyecek maytap oynama basına. Günaydın agam, günaydın. Güray'a da dikkat etsin, çok esiyor taş yüzde. Güray dikkat et. Yasin diyor taş yüzde çok esermiş diyor. Derviş'e sormuşlar deve türkü söyler mi diye, dinleyecek eşek bulursa gazel bile okur demiş Cemil Buran. Hayırlı cumalar, hayırlı günler dilerim. Bol bol sohbetler olsun. Teşekkürler Cemil'im, sağ olasın. Karışma abi çok güzel yemek de olabilir. Yani arpacık dana etinden. Oo, bu da güzelmiş Bandera. Vallahi şey açıldı yani böyle. Dur bir dakika, geliyorum cevap vereceğim, dur.

Lay lay lay lay lay lay. Mağlista. Domates, peynir olmazsa domates. Bizim yakada şey diyoruz ya Mehmet. Domatese ne diyor? Domatis. Domati be ya, bildiğimiz domati. Domati peynir olmazsa olmaz. Bu arada aksi takdirde işe yaramaz. Zitin tanesi domati peynir. Mehmet denk dur sabah sabah saat 10.30. Memo. Babana çok selam söyle, tamam mı? Aşık Veysel ne güzel demiş diye Ömer kardeşim gönderdi. Sadık bir yar bulup yaşa. Onun dışındaki boşa. Bin bir türlü hal gelir. El aklıyla gezen başa. Oo. Hiç okumamıştım bunu Ömer. Sadık bir yar bulup yaşa. Onun dışındaki boşa. Bin bir türlü hal gelir. El aklıyla gezen başa. Aşık Veysel.

neyse. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Efendim hoş geldiniz. Günaydın enişte demiş. Enişte dengelelim ya yokuşta ya gidişte gelişte. Mehmet Bargan hoş geldin. Mehmet Bargan hazırlık yapmaya başlamış. Odun ısmarlamış. Odunlar gelmiş. Kuru kuru odunlar. Günaydın enişte kolay gelsin. Ha, Mehmet Bargan fotoğrafı göndermiş demiş ki. Fotoğraftan anladım o oluyor herhalde Mehmet Bargan. Haşim programı bitirdikten sonra gel odun taşıyacağız manasına geliyor bu fotoğraf. Öyle bir mana çıkardım Mehmet Bargan, doğru mu? Kolay gelsin badayıma. Geliriz be, neye gelmeyeyim? Toplayalım ben kızanları, gelir taşırız o odunları. Kaç ton odun var orada? Odunlar kaça gidiyor bu sene? Ha şey yok ya, bir oduncumuz yok. Slogan olarak, slogan diyorum, sponsor olarak. Bak önümüz kış. Odun satalım biraz. Günaydın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0.

0: για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Eğer yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
5: Hakalım. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Bayağı bir kulağınızı çınlattım bugün. Sabah sabah belki de radyonuzu açmamış olabilirsiniz o saatte. Günaydınlar, hoş geldiniz. Harika bir kahve tablası, fincan. Fincanın güzelliklerine bakın yahu. Çok da güzel böyle bir su şişesiyle yine bahçesinde Yeliz Hanım mutfağa geçmeden önce bir kahve içelim diyor. Sabah kahveleriniz afiyet bal şeker olsun efendim. Ne kadar güzel bir fotoğraf bu böyle bahçesinde güzel Yeliz Hanım'ın. Yeliz Hanım biz senin yemekleri yaptık bugün. Sizi yormayacağız. Dün Yeliz Hanım yazdı. Yeliz Mehmet Hanım efendi. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Haşim demiş. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, size de iyi günler. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yeliz Mehmet Hanım efendi. Fakir Hacı Yusuf günaydın. Dedim, nerede kaldın be çocuğum? Tütün tarlasına mı gittin? Neredesin? Şevket ne diyordu? Yarasın dayı olmayan bizi arasın he. Osman Agam, Banazlı Osman Agacım. Yarasın dayıma, yarasın olmayan bizi arasın. Hoppa! Kınav Fantasopoli 5-12 yaş arası çocuklarınıza vizyonu... Dedim burada olmayınca teknik işlere yine kendim bakıyorum böyle. Alıştırdı dedim kendimizi. Çanakkale'ye günaydınlar bu arada unutmadan hemen. Erzurum'a günaydın dedik. Belçika'ya günaydın dedik. Fransa'ya dedik. Zimbabwe, Kuzey Afrika'ya günaydın dedik. Küba'ya günaydın. Fidel Castro'ya günaydın dedik mi? Bugün demedik herhalde. Bütün evrene günaydın. Aslan parçası ne yaptın bakalım? Hafta sonu gene pazar günü var. Pazar günü Sefa var. Yine bilet vereceğim. Biletleri soruyorsunuz sık sık. Radyo Kral ve Şımarık Parti organizasyonuyla işbirliğiyle biletleri yine vereceğim tabii ki. Gıda Fantasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerilerini ve sosyal aktivitelerini ve profesyonel öğretmenleriyle de okul derslerine desteğiyle yepyeni bir enerjik yapısıyla Bekir yolu üzerinde KEP'in yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi. ESPA programı alan aileler için bedava ESPA programı sorabilirsiniz. Ön kayıtlar tabii ki başladı. Facebook ve Instagram'da Gıda Fundozopoli olarak yazın. Orada iletişim numaraları var. Ön kayıtlar içinde değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Kıda Fantasopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi Bekirli yolu üzerinde. Robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyimli muallimleriyle birlikte deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi ve eğitici çizgi filmler Kıda Fantasopoli'de. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar efendim. Kıda Fantasopoli ile çocuklarınız bir adım önde. Yati Tapediyama Saksizun Kıda Fantasopoli bereketi. Abi adam bilet veriyorsan söyle bana bileyim, ben de bana da bilet ver. Ha verdin diyelim, bilet sana bir tane şimdi. Hüseyin Bey hasretleri, Bandera, İngiltere. Ne ara geleceksin? Pazar günü Sefo'nun konseri. Özel uçan mı var? Özel helikopterin mi var? Hasan Çarıkçı da fotoğraf göndermiş. Benim yemek hazır dayı, yaprak döner. Nereden aldın yaprak döner bakalım mı? Çarıkçı Hasan. İzmir'de dinleyicilerimiz var. İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Kuşadası'nda vardı dinleyicilerimiz. Lay lay lay lay lay lay lay. Bugün birazcık uyuduk. Önce kahve, sonra yemek aşım. Kendimize bir gelelim. Tabii ki de gelizem tabii. Size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Çok ben köşen, çok teşekkürler. Sağ olun. Bir kahvemizi içelim, bir kendimize gelelim. Yemeklere bakacağız diyor Yeliz Hanım. Yeliz Hanım mutfağa bir girdi mi Allah'ım Allah. Efsane şeyler yapıyor. Reyhan Hanım bir, Yeliz Hanım iki. Aslı da geliyor tabii hemen orada. Arzu da şeyde böyle. Elleme şimdi aşım beni ya. Ben valla bak üzerinden atamadım yani modu. Alışamadım da Almanya'ya. Çaykur Rizespor Samsun Spor maçı var. Yarın akşam, bu akşam Erzurumspor Galatasaray deplasmana gidiyor Dadaşlar'a. Zeynep Hanım orada Erzurum'da. Yandı sıracım yandı. Fenerbahçe kendi evinde tüm son Konya sporları oynuyor. Trabzonspor İstanbul Başakşehir'i ağırlıyor. Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü ile Alanya Spor Beşiktaş'ın deplasmana gidiyor pazar günü. Saat kaçtaymış? 9.30'u gösteriyor. Göztepe Gençler Birliği maçları yine pazar günü ve pazartesi Kocaeli Ahmet Sportif faaliyetler. Ne? Ahmet Sportif faaliyetler ne ya? Ahmet Spor. Ahmet Sportif faaliyet. Bunun ismi böyleymiş mi bu takımın? Hay Allah. Ya. Ne diyor? Nesi? Ne diyor? Yar hadi gülsene. Yok o işler öyle olmuyor. Taptata numarası lazım İsim Bey. Amka lazım. Afimi lazım. Dört tane fotoğraf çekmen lazım ki öyle bileti vereyim sana. Yani, ya öyle ver bilet bana. Ya unuttur onları. Al adaş, al adaş, git adaş, al adaş, git adaş.

0: bak yılana.
1: Ahmet Kadri kolay gelsin Elta Kuryer ve Ömer Kadri doktorum, günaydınlar, teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu Ömer Kadri doktorumla dün. Mükemmel şeylerden konuştuk. Emperyalizmden konuştuk, kapitalizmden konuştuk. Kolay gelsin Ömer Kadri doktoruma.
0: Çok seviyorum seni de vermiyor kardeşlerin.
1: Ben seni çok seviyorum sana be. I love you be ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ebenin nokta nokta diye geçmiş. Çok güzel bir mesaj göndermişsin. Senin ebenin...

Alüminyum gazı şimdi bak nasıl Mehmet Bargan nasıl taşıyor odunları şimdi bak bak bak. Efarmoges Alüminyum Avcı Celal, Ramadan Giritli ve Deli Emrah ve Mesut Ago Fayansçılık Grasyon'a tanıtacağım.

Mehmet Bargan yazmış, sağ olsun enişte 4 ton aldım kahvaltılık. Cübbeli Aydın Lefteriz, günaydın Haşim Bey. Günaydın Aydın Bey. Bu saatte mi kalktınız siz Aydın Bey? Saat 11 olmuş. Aa, ne yaptın bütün gece hocam?

Yani Arzu demiş kesinlikle ama moda girmem lazım. Yoksa benimkiler diyecek hop bakayım dur bakalım prenses misin nesin? Kendine gel bakalım Arzu. Artık normal hayatıma geri dön. Dön. Enişte diyormuş Arzu yemek var mı? Tatildeyim. Kız anne dermiş anne yemek var mı? Tatil modundayım. Arzu!

0: Of. Yeliz Hanım en sevdiğim. Yeliz Hanım da menüyü hemen böyle yetiştirdi. Benim menümde de kuru fasulye, pilav, turşu yiyenlere afiyet olsun. Eyvallah. En sevdiklerimiz. Ahmet Hasan'ım hoş geldin. Abim kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Ahmet Hasan'dan teşekkür ederim.
1: Kalitenin adresi.
0: 11 reklamlarından sonra pazar günkü muhteşem konsere yine bilet Ayşe Magan'ızdan. Koca Kurt'tan. Kurtlar günaydın. Çanakkale günaydınlar. Çanakkale Katip Bey yaz bakalım Çanakkale'yi.

Efarmogez Alemin'in Avcı Celal. Kolay gelsin bakalım Avcı Celal agalarımız. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Rehau PVC sistemleri. Yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Adres İskeç Lofkopetra yolu 6. kilometrede. Sosyal medyada Instagram üzerinde de Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalık onlarınki. Avcı Celal. Arzu, bak Oya kardeşim yazmış. Arzu abla, o moddan çıkma. Ben de gireceğim o moda. Pazartesi ilk iş doktora gidip krank almak demiş. Krank ne kız? Doktora diyeceğim, psikolojim bozuldu. Almanya'ya geri geldim diye. Zaten Oya Almanları çok seviyor Arzu. Krank şey mi oluyor, böyle hastayım yani işe gidemeyeceğim. Ama diyecekler tatilden geldim, nasıl hastalık bu? İstemeyelim Almanya'yı be, istemeyelim be. Ben de mi krank alsam, ne yapsın pazartesi? İşte ne gönderdim oğlum pasaportum numara. Panter Karaday yollamış vallahi. Efendim çok çok iş vardı okunmak için, o yüzden akşam kitap okudum diye yazmış Aydın Lefteriz. Başkası duymasın. Hayırlı cumalar olsun demiş hocamız Cübbeli Aydın Hoca. Sağ olasın hocam, teşekkür ederim. Okumak yararlıdır hocam. Tebrik ederim hocam. Vallahi bir tanesi hocam. Arada bize de okuyun hocam. Amel defterleri doluyor hocam.

Vallahi hiçbir Hasan Çarıkçı. Eskiden günde 2-3 defa yazıyordu. Şimdi kayıp. Tatile mi gitti bilmiyorum vallahi Sevinç. Radyo Kral dinleyicisine şaba. Radyo Kral dinleyicisine şaba. 11'den sonra bilet veriyorum. Sefo için. Sefo.

Nihat abime de selamlar saygılar. İzmir Çeşme'de Nihat Özbek beyefendi. Dayı gitti mi 6 ay tatil yapıyor Arzu. Öyle 3-4 haftada dönmüyor Nihat Özbek Bey. İzmir Çeşme'de. Tatil dedim böyle olur be. 6 ay Türkiye'de 6 ay Almanya'da. Ne o 2-3 hafta? 2-3 hafta tatil mi olurmuş?

Anadacığım günaydın, Altınay günaydınlar, Fatih Gümrücü'ne günaydınlar, Bobo, Seydan günaydın, hoş geldin. Kalp kalbe karşımış, günaydın aşma bir yayınlar, nasılsınız bakalım. Bobo da her cuma yaz boyunca Eylül'de de kesin cuma günleri bir çevirme var. Ondan sonra o çevirmeler 4, 5, 6, 7 oluyor böyle. Sabah sabah böyle tavuklara atmış çevirmeler yavaş yavaş mangalda böyle korda pişiyor. Of of of. Biz sabah sabah başladık. Bismillah de Seydan. İşimiz ileri şeytan geri. Of of of, fotoğraflara bak. Kaç tane tavuk var orada bakayım. 25, 28, 30 tavuk. Yetmez. Koyta. Baba, 30 tavuk ne yetecek oğlum? Cuma bugün, cuma, cumartesi, pazar. Maşallah maşallah diyelim. Kolay gelsin Tosteki'de Baba Bekir'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar. Mangal başı lezzetleri var. Siparişlerinize göre kokoreç var efendim. Oğlak ve kuzu çevirme. Mangalda hepsi pirzola, köfte, tavuk çevirme. Ne yiyeceğiz? Bobo'ya. Mangal başı lezzetler, ekmek ve bir de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok ama çok çeşit içecekler. Müthiş geniş bir menüsü var Tosteki Tu Bobo. Yemekten sonra soğuk kavun ve karpuz ikramı müessesemizden.

Koca kurt ister inanma ister inanma tuvalette bile oynuyorum. Nasıl olacak o iş? Nasıl oluyor o iş? Allah'ım yarabbim, tövbe estağfurullah. Ah, bir kavanoz reçel bugünlerde geçer. Hadi takmayın o kadar her şeyi kafanızı. Çıksana oğlum oradan VC'den. Kurt için sorun yoksa bu şarkılarla devam edebilir miyiz? Benim amel defteri doldu. Başka defter alabilir miyim? Tabii. Veriyorlar tabii, başka defter alabilirsin. Deli kadın ne demek canım? Nasıl, ne ara doldurdun oğlum amel defterini?

0: Aynen Arzu, evet. Nihat abimiz emekli. 3 ay böyle Kuşadası'nda orada yazlığı var. Ondan sonra biraz Almanya, Fransa'ya gidiyor. Pardon, Almanya'da, Fransa'da. Anladım adamı. Ondan sonra tatil dedim, böyle olacak herhalde değil mi? Yani tatil dedim, böyle olacak. Ramazan giritti ve deli emra, boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyama ihtiyacı var. Biraz sonra tanıtacağım anladımı da. Anladımı da. Müzik ruhun gıdasıdır. Azıcık bir ruhumuz canlansın bakayım, aslan parçaları. Hadi bakayım. Anladımı da.
1: Arkadaşlar, acayip çünkü deli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftetelli de oynayalım abi.

Aa, dımı. Darısı bizim başımız. O zaman dilerim hepimiz emekli olunca Nihat abim gibi hayatımızı yaşama fırsatı bulabilelim. Ellerimiz ayaklarımız tutmuş iken. Ya şimdi onun garantisi yok Arzu, biz böyleyken bir tadını çıkaralım hayatın. Yaşa be aşıma adımı demiş. İşte budur, ver coşku. Hadi bakalım. Dönemeyeceğiz biz bu tatil modundan, dönemeyeceğiz. Balıkesirli olmak da bir ayrıcalık. Balıkesir eşyaba. İlla Trakya'da olmak şart değil ha adımı demiş. Trakya'dan Balıkesir'e şaba. Trakya'dan Balıkesir'e şaba. Balıkesir'den emekli arkadaşlara şaba. Emekli olacağımız ne malum kız. Faganacı Yusuf'tan Haşim abisine, Haşim abisinden Koca Kurt'tan Faganacı Yusuf'a şaba. Adım. Emekli çıkacağımızın bir garantisi yok. Okey. Yarın olacağımızın bir şey garantisi yok bir kere. Neyse biz bu şarkıyı dinleyelim adım. Sıracım Selo. Oturmuşum Faganacı'yla yan yana. Sırama bütün şarkılar şaba. Yasörene şaba. Radyo Kral'dan Yasörene Gökçelere şaba.

0: Kumbin havası var mı diye bir dinleyicim soruyor. Ben de dinleyicime soruyorum. Kumbin havası var mı? Böyle bir hava var mı? Kumbin havası.
1: Allah Allah.
0: Düğsüz kurtlara şaba. Selahattin'e şaba. Faganacılara şaba. Yusuf kardeşimden çok sevdiği, canından çok sevdiği arkadaşı Selahattin'e şaba. Tarlalarında bizi dinleyenlere, dışarıda çalışanlara şaba. Gazanız mübarek olsun Yusuf'um, hadi canım benim. Sabahın bereketli saatlerinde erken uyanıp işe giden kurtlara şap. Mehmet Vargan'a şap. Oduncu Mehmet Vargan'a şap. Mehmet Şap'a paraların oldu be çocuğum.

Şakalacı dostum sormuş. Tüysüz kurtlarda mı var? Var. Tüy değiştiriyor ya bu zamanda. Yani kışa hazırlık için kurt tüyünü döküyor ya. İşte orada bir aylık bir tüysüzlük dönemi var. Bakalacı dengdur. Şımarma. Tüysüz kurtlara şaba. Tüysüz kurtlara şaba. Sende klima yok galiba diyor Selahattin abi. Ondan çok konuşuyorsun diyor. Ama stüdyoda klimayı açmıyorum ben. Klima dokunuyor. Stüdyoda klima var ama açmıyorum. Yemin billahi bak.

0: Edir ne havası mı Mehmet? Odunlar gitti şimdi. Odunları böyle kucaklayıp kaldıracak Mehmet Bergan. Yeni mi bu Edirne havası? Yapayım bana ya, bir Edirne havası da yapalım bakalım. Hadi bakalım canlar, müzik ruhun gıdasıdır dedik. İlk bana ilk mesaj gönderen dinleyicim, 4 tane sponsorumu hali hazırda şu vakitte hazır olan 4 sponsorumu gönderiyorsunuz. İlk mesaj gönderene Sefo'ya. Mükemmel bir parti var pazar günü. Sefo gelecek. Harika organizasyon, dansçılar falan böyle. 4 tane sponsorumu yazıp ilk bana gönderene verdim bileti. Hafta yine. Dürüm Gökçeler, Çilek Mobilya, Blue Elektrik, Bobo Selam abi, Suat Rusyan. Suat kazandın bileti. Yemin ederim kazandın Suat'ım. Nerede yazıyorsun? Dürüm Gökçeler, Çilek Mobilya, Blue Elektrik, Bobo dedi. Bileti kaptı. Aşım abi seni Sefo'ya gönderiyor. Pazar günü gidiyorsun Sefo'ya. Girişte ismini ve soy ismini bana bir gönder canım bakayım. Hadi bakayım. Tam gerçek ismini, soy ismini. Kapıda girerken isminizi söylüyorsunuz. Radyo Kral'dan geldik. Apo'da Kral FM İrtam'ı. Yerleşme işte direkt hep deniz. Ben de orada olacağım mı? Ben de orada olurum herhalde. Yengen izin verirse şartacağız. Ben mi orada olmayacağım? Ben teşekkür ederim Suat kardeşim. Lay lay lay lay lay. Bir de pekmez havası yapayım. Ne oldu? Oğlu ses çıkarmış bakayım. Pekmez havası. Ver bakayım pekmezi.
1: Bütün.
0: Geç. Dur bakayım.
1: Canı isteyen. Gençleri, ityalları devam etsin.
0: Gençler bak kim? Dayım söylüyor. Kimin canı isterse de.
2: Yaşa koçanlar, yaşa.
0: Yaşa bakalım. Hayırdır bugün böyle bu. Katip Bey, Nedim de yok. Aldırdın gidiyorum bakıyorum ha. Ha bakalım.
2: Hep beraberlikle.
0: Bütün kurtlara gelsin. Tüysüzüne tüylüsüne şap.

Gıda Fantazopoli Blue Electric, Tosteki Tubobo, Ramadan Giritli, Emre Adeli, Avcı Celal 4 tane dedik, 14 tane yazmış. Helal olsun, verdim biletime. Vallahi verdim. Yeliz Hanım, yanmasın yemek.

Yeliz Hanım çok acayipmiş bu pekmez havası be ya. Şimdi yakında tayin havası da çıkar mı? Çıkar. Radyo Kral'dan bütün dinleyicisine güzel bir hafta sonunuz olsun. İnşallah.

kibar, ne kadar kibar beyefendi bir mesaj göndermiş Ramazan Feyzullah beyefendi. Hayırlı cumalar dilerim herkese. Bu mesaj babamdan bir istek şarkı var. Şapça havası diye eyvallah. Yaşa sıraba. Daha hareketli çalsın diyor sıran. Sırtta kenara çekip oynayacakmış. Göndereyim sıracıma. Yollarda olanlara şaba kral efendim. 241 sıra İlker sırama ve Zeynep Hanım'a şaba. Çek sıracım, Sırplar da görsün Trakya kızını nasıl oynuyor Sırbistan'da. Geliyor Sırbistan.

0: Vay be Yeliz Hanımcığım. Aa, bu pekmez havası çok acayip bir şeymiş. Habire videolar geliyor. Adamlar arabayı durdurup oynuyorlar. Akam. Aşım Agası'ndan Akaya Şaba.
1: Allah Allah.
0: Beşiktaş'ta Akaya Aşım Agası'ndan Şaba. Kurtlardan Kartallara Şaba.

0: Ayberk Şerifoğlu'ndan herkese, bütün Beşiktaşlara şaba. Ayberk'imden Gökhan'dan şaba. Fakan Hacı Yusuf'tan adımı tüysüz kurtlara şaba.
1: Anese. Ayşe.
0: Güneyt yazmış, dayı işi bıraktık. 10 dakika bırakma çocuğum. Biter mi bu dünyanın işi 3 günlük? Şavuk dünyada. Almanya'dan Gökçelere, İngiltere'den Çanakkale'ye, Balıkesir'den Bandırma'ya, Fransa'dan ta Küba'ya kadar oynayanlara şap. Radyo Kral dinleyicisine şap. Ey de bu şavuk dünya. Ay ben susak ağızlı, bak baba nasıl oynuyor, bak. Bak yere batmayasın, bak nasıl oynatıyor göbeciğime. Bir gör azıcık, bir gör azıcık.

İmparator gibisiniz vallahi, imparator. Yövmeleri çıkaramadık, sen ödeyeceksin demiş Yusuf Fagaracı. Beni kim ödesin oğlum? Aşma abi günaydın, iyi yayınlar. En büyük Beşiktaş bu sene şampiyonuz demiş Akın'ım. Aykan Duman'ım, Aykan. Baksana azıcık bu tarafa, kadro çıkaracağım Aykan. Günaydın Aykan Duman'a. Ceyşkun, coşkun Ceykun'a şaba. Genç Kartalım, Akın Çerkez. Aşma abi sizden şaba. Çok teşekkür ederim. İşte bu yaşa vallahi kendimize geldik. Oynayan havalarla vallahi oynadık demiş Yeliz Mehmet Hanım efendi. Oynadınız ama tencere yanmasın. Ayberk Şerifoğlu'ndan oynayanlara, oynamayanlara, oturanlara, ayakta duranlara şaba.

Dol kara bakır dol. Sefo bunları da söyler. Söyler. Sefo yapar. Sefo yetenekli bir çocuk. Harika bir parti var efendim. My Club'da pazar akşamı şımarık parti düzenliyor. Bir bilet veriyorum. Hazır mısınız? Şımarık Parti'yi Instagram'da takip etmeye başladınız. Bir bileti gönderiyorum hemen. Şımarık Parti'yi kim takip ediyor? İlk bana fotoğrafı çekip screen yapıyorsunuz. Bana gönderiyorsunuz. İlk dinleyicime bir bilet daha veriyorum. Kaç biletimiz kaldı beyler? Az bilet kalmış. Şımarık Parti olarak yazın Instagram'da. Hemen screen touch yapıp bana gönderene yine bileti vereceğim. Biraz sonra Sefo'yu yine tanıtacağım sizlere. Harika bir, mükemmel bir parti. Sefo ile birlikte Sefo'dan sonra da After Night Show Party. Neler neler var. Şımarık Parti'yi takip eden ilk dinleyicim screen touch yapıp bana gönderiyor. Bileti kapıyor. Bu kadar basit. Şımarık Parti'yi takip edin efendim Instagram'da. Bundan sonra onlarla çok görüşeceğiz. İşte geldi Akay. Tebrik ederim. Şımarık ofisyal olarak takip edildi. Akay, bir bilet verdim bile sana. Bizi dinlemeye devam edin. Böyle hemencik veriyoruz biletleri. Şımarık ofisyal olarak Şımarık Parti'yi takip edin Instagram'da. Sizler de kazançlı çıkın. WhatsApp'ta bir oradaki numaralar da var. Europe's Fit Show Production. Şımarık Parti olarak Instagram'da takip edin. Akaycığım, isim soy isim gönderiyorsun. Listeye ekliyorum. Pazar günü gece görüşürüz.

Evet, küçük bir duyuru da hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Ön satış bilet satış noktaları var tabii ki. Şımarık Parti'ye girdiğiniz zaman Instagram'da orada ön satış bilet noktalarını da bulabilirsiniz. Başka yerlerde de bilet satışları mevcut. Az bir bilet kaldı. Yarın akşam saat 6'ya kadar ön satışlarımız için devam edecek. Yarın akşam saat 6'ya kadar. Bilet satış noktalarında Şımarık Parti isimli Instagram'da girdiğiniz anda orada hemen göreceksiniz zaten bilet satışlarını.

0: Demet ablam yerinde dur diyor da yerinde durulacak bir parti değil. 23 Ağustos Pazar günü Sefo Live in Xanthi İskeç'imizde efendim. 23 Ağustos'da İskeç'in efsanevi eğlence noktası My Club'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir parti, Şımarık Parti organizasyonu ile devam ediyor. Instagram'da Şımarık Parti olarak yazın, takip edin, kazançlı çıkın. Dev sahne, dev prodüksiyon ve güçlü bir ekip ile Avrupa standartlarında hazırlanan bu özel gecede Sefo sizlerle birlikte olacak. Saat kaça kadar birlikte olur? Orasını bilmiyorum, geç saatlere kadar. And after that, after show party, Avrupa'nın önde gelen DJ'leri de çok çok harika bir parti sizleri bekliyor pazar akşamı.
1: Ayarladım 5 film ta.
2: Yerinde dur, o seni bulur ya.
0: Sefo bizi buldu, biz de Sefo'yu bulduk. İyi dinlemeler, iyi bir tatil, iyi bir parti. Şöyle tatili böyle güzel bir partiyle bitirelim diyorsanız buyurun gelin. Vay vay vay vay vay vay Demet ablam.

Belki de en çok sorulan sorulardan bir tanesi bana. Arayıp da soran arkadaşlar da var. Demet ablan da mı geliyor mu? Vallahi bilmiyorum, sürpriz olabilir. Sefo kesin burada da Demet ablamı bilmiyorum. Belki Kavala'ya gider, balık yemeye dönüşte der bir geçeyim bakayım Michael Aftan. Yerinde durmayın. Müzik sizi bulabilir. Radyo Kral sizi mutlaka bulabilir.

Ramazan Girit'i ve Deli Emrah Boyama ve Alçı İşleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işlerim yapılacak. Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah. Yaşam alanlarınıza değer katıyor ustalarımız efendim. Alın teri ve ustalıkla, geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Sosyal medyada, Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Ramazan Giritli.

ve diğer sponsorumuz Mesut Ago Fayansçılık. Hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut Ago Fayansçılık. Yalımdan yükselen ustalık, tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Usta, büyük küçük her çeşit fayans işinizden uzmanlık, işçilik ve kaliteli malzemeyle söz veriyor Mesut Ago. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numaraları tabii ki Facebook'ta ve Instagram'da var. Facebook'ta Mesut Tülin olarak, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edip iletişim numaralarını bulabilirsiniz. Mesut Ago Fayansçılık Plakaki İşleri. Adres Yalımlı. Mesut kardeşimizin sloganı da mekanınıza değer, kaliteye güven katın.

Şımarık Parti takip edin Instagram hesabından. Bir büyük sürprizimiz var abi, bilgin olsun dedi. Şımarık Parti organizasyonu arkadaşlarımızdan çok teşekkür ederim. Parti de mi olacak? Sürpriz? Ben geliyorum değil mi? Sürpriz o değil mi? Ben de Sefon'un arkasında şarkı söyleyebilir miyim? Rap falan söyleyemeyiz ama uzun ama okuyabiliriz bu oğlum. Şımarık Parti Instagram'da takip edin. Kazançlı çıkın. Biletin var mı abi demişler. Vallahi biletleri yetiştiremiyoruz kardeşim, var. Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5 bilet mi? Tamam. Halbuki 5 biletimiz daha kalmış. Onları da veriyorum. Çok çok güzel bir eğlence sizleri bekliyor. Lay lay lay lay ve Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive, Demokritos 39 Epal karşısı Sis Oteli'nin yanında Kiklikoda. Kiklikoda'nın tam ortasında bir tane zeytin ağacı var. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede de Elim Benzin İstasyonu ile hizmetinizde Ceyhan ve Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, çok çok çok uygun fiyatlarıyla mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesiyle Avin Drive, Kiklikoda Demokritos'u 39 Epal karşısında. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin Elin.

Travel Tempo Turizm işbirliğiyle her gün 20 euro İstanbul'a gidiyorsunuz. Master Travel önümüzdeki haftaya sürprizle başlıyor. İki kişiye hem iki gün konaklama hem gidiş dönüş bileti. Benden söylemesi.

0: Esat, Porsche'ye sedim, günaydın. Guten Morgen, günaydınlar Kalimera, hayırlı cumalar, iyi yayınlar size dayıcım demiş. Teşekkürler Esat'ım, sağ olasın. Sen ne zaman gidiyorsun Esat?
1: Bitti mi o?
0: Senin yolculuk ne zaman kısmetse? Master Travel Tempo Turizm İşbirliği. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar arıyorsunuz. Yaz ve kış turizmi için. Hem yaz hem kış turizmi için. 3 milyon otele anında rezervasyon. Ekonomik paketlerle balayı paketleri. Yunan adalarına turlar. Kış ayları için ekonomik paketli tatil seçenekleri. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak bileti temini de Master Travel'de. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havalimanlarına, oradan da güvenli transferlerle yine araç içi servisiyle lüks araçlarıyla evlerinize kadar getiriyor. Master Travel araba kiralama hizmeti de var. Gümüşhane Sokağı 19'daki yeni dükkanında. Telefon numaraları tabii ki Face ve Insta'daki sayfalarında var. Master Travel yazın. İnternet sayfası bitişik halde. mastertravel.gr sizlerle. Önümüzdeki hafta acayip bir hediyesi var Master Travel'in. Esat, sen de bugün mü gidiyorsun? Yarım saate çıkıyorum dayı demiş. Öyle mi canım ciğerim benim, aslan parçası, hayırlı yolculuklar diliyorum Esat'ım. Çok çok teşekkür ederim, yakından da tanıştım, hediyeler de getirdi Esat'ım benim, sağ olsun, çok memnun oldum. Senin gibi güzel bir insanı tanıdığım için hayırlı yolculuklar diliyorum. Yavaşça yavaşça emniyet kemerini unutma dayıcım. La Esat, yoksa koşarak mı kaçacaksın?

Orta Asya duası ne kadar güzel, öz Türkçe bir dua. 40 dağdan, 40 daldan, 40 ağaçtan, kırkların ceminden sofranıza, aşınıza, işinize, bedeninize, ruhunuza sağlık, iyilik, bereket getirsin kırklar efendim. Selam olsun.

efendim, çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için de ağzınıza, yüreğinize, emeğinize, ilginize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize yakışanı yapın. Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. O yüzden kendinize yakışanı yapın. Saygılarımla. Sağ olasın Ahmet.

Telekom'da efendim indirimler devam ediyor. Kristal ve porselenlerde %40, diğer ürünlerde %50 indirimler yetişen alıyor. Biraz üçte İskeç'imizde, Perihom züccaciyecimizde. Kolaylıklar diyorum Sedan ve Perihan'a. Çilek Mobilya'da hemen şurada Lidl'ın yanında. www.pedikoepiple.gr olarak web sitesini takip edebilirsiniz. Güncel kampanyaları ve fırsatları, işte yaz kampanyalarından bir tanesi. %50'ye ve %60'a varan indirimler Çilek Mobilya'da, Epiple Çilek'te. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da, takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da var. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı, getirilmesi bedava Çilek Mobilya'dan. Bütün ürünlere 3 yıl garantileri var. Parados Apollo'nun 8, Lidl'ın hemen yanında.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
2: Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun kolay gelsin. İskeçe'de Panagiç Aldar 69'da İnanlı'da caminin karşısında ve merkezde Gökçeler Selero Köyü olmak üzere. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturaları hazırlıyor Serhun Delioğlu. Timologlar ve apodiksiler her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıtları da kağıt işlemlerinde hallediyor Serhun Delioğlu. Bu hassas ve acılı gününüzde 7-24 saat arayabileceğiniz telefon numaraları 698-77-99-377. Tabii ki iletişim bilgilerine Facebook ve Instagram'daki cenaze hizmetleri Serhun olarak yazıp ulaşabildiğinizde de tabii ki bulabilirsiniz.

Şeftali toplarken seni dinleyeceğim dedi Aykan. Ha? Şeftali mi? Şeftalici Aykan Aga. Ben de isterim şeftali. Aykan Aga benim başım kel mi? Bana da azıcık şeftali gönderiver oradan bakalım.

0: Ama Aykan Akım, Aykan Akım dayandırabilene aşk olsun. Bak.
1: Ağam insanlar der, bir tanesin, bir tane. Benden bir tane der, ben iki tanesin bak. İki tanesin, helal olsun sana, helal olsun.
0: Yaşa Aykan Akım, şeftalileri unutturma. Şaba, unutturma. Radyo Kral'dan Aykan Akasın aşıma dayandan. Koşa kurdaş, şaba, şeftalileri unutturma.

Ya bu Cevat Nizam kardeşim bu saatte geliyor ya. Öyle de güzel mesajlar yazıyor ya. Hal olsun sana be. Cevat Nizam hal olsun bak ama. Aykan Akam dedi gibi. Şeftalileri unutturma Aykan. Günaydın Trakya'nın en karizmatik radyocusu Aşım kardeş. İyi yayınlar Hollanda'dan Cevat Nizam. Trakya'nın en iyi dinleyicilerinden bir tanesi Cevat Nizam. Teşekkürler sağ olasın. Güzel hafta sonu olsun Cevat kardeş. Koca Kurt'tan selam olsun.

Aman kanakacığım, orman dinleye de şeftaliler ne oldu? Suları çıkmasın onların. Al bakayım. İyi dinlemeler, iyi dinlenmeler. Mutluluk hormonunu nasıl arttırılır görün bakın. Mutluluk hormonunu arttıran radyo. Radyo Kral.

Kendine hoca çok vallahi maşallah. Murat hocam hoş geldiniz. Tabii Beşiktaş iyi gidiyor. Oyun havalarına devam. Güvendim, kolay gelsin abi. Hayırlı programlar. Teşekkürler Murat hocam. Sağ olasın. Beşiktaş iyi gitmiyor. Beşiktaş süper gidiyor. Akşam yine şov yaptık. Şov. Radyo Kral'dan şimdiden Murat hocama şaba.

Aydın Cübbeli Aydın hocam demiş ki telefondan açık. Nasıl çıkayım? Giderken şey elimizi yanımıza mı alalım telefonu? Zaten şeftali çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönderme, koca kurdum, gönderme, böyle fotoğraflar toparlayamıyorum şu an, kendime gelemiyorum, dur. Osman Ağa'nın bir şarkı istedi, harika bir şarkı. Dinleteceğim birazdan ama ilk önce hemen bir sponsorlar. Ne oldu lan? Niye alkışları çıktınız oğlum? Hayırdır? Abi sonra çıkarsınız alkışları, olur mu? Sağ olun canım benim, canım ciğerim, sağ olasın. Müzik ruhun gıdasıdır. Açın efendim radyolarınızı. Celalettin Agacım'a şava. Yollarda bizi dinleyenlere şava. Haşim dışarısı çok sıcak diye yazmış. Muzaffer dayım. Muzaffer dayıma da selamlar, saygılar efendim. Kazanız mübarek olsun efendim. Ali Bey hoş geldiniz. Ali, Aykan Agam bir emanet getir gönderecek. Yarın geçerken bana bir zahmet onları bırakıver şeftali. Ölçtüm de geldim. Kıdap Fandosopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için Kıdap Fandosopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi nerede? Arabacıköy Bekili'de. Dedim bugün yalnız bıraktı beni. Nedim'e söylüyordum, onlar o söylüyordu. Arabacıköy Bekili yolu üzerinde Kep'in yanında Kıdap Fandosopoli. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, deneyler, hamurla, oyun hamuruyla işler ve beceriler. Çocuklarınızın sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine yardımı, el becerileri gelişsin diyorsanız Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandosopoli ile mutlaka tanışın. Çok çok kaliteli gençler, mükemmel muallimler, ayrıca değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandosopoli olarak bulabilirsiniz. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fandosopoli, Bekirli Arabacıköy yolu üzerinde. Ayrıca çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de Kıdap Fandosopoli'de. Kaşları keman. Aşim abi günaydın, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar Ali'cim, hoş geldin. Yavaş da be ya, sıcak şeftali yenmez. Allah'ım sen getir şeftali de bakacağız onun sıcağına soğuğuna biz. Ay Allah'ım sıcak şeftali yenmez. Ay parçası. Bugün bayağı bir dinleyicimiz tatil dönüşü için yollarda efendim, tekrar tekrar hayırlı yolculuklar diliyorum. Onların fotoğrafları falan geliyor böyle. Kimi Bulgaristan tarafından yukarıdan gidiyor, kimi işte Yanna tarafından, Sırbistan tarafından, Macaristan, Gürcistan falan. Gürcistan ne alaka ya, tövbe. Gürcistan ne alaka? Yolları şaşırdı, şaşkın aşım. Celalettin Agacım benim. Yok şarkı, senden bana şarkı. Yok şarkı. Şarkı merkez. Bundan sonra şarkılar da yarım kilo boya, ne bileyim, şeftali getirene şarkı. Bundan sonra bedava şarkı yok. Değil mi? Dürüm Gökçeler. Öyle bir dürüm yapıyor ki dayı. Allah bir gör azıcık be. Bir gör azıcık be. Dürüm Gökçeler'de be. Çıkın çıkın gidin. Durun durun yiyin mi arkadaş? Yiyecekçe yiyecek geliyor insanın. Dürüm Gökçeler. Çift katlı klap sandviç tek kat fiyatına. Hamburgerler. Çıkın çıkın gidin. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanmış. Gerçek etten hazırlanmış et dönerler, çeşitli salata ve diyet salatalar. Gökçeler'de 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakileri. Ağzım sulanıyor lan. Gökçeler'de okuldan yukarı doğru giderken hemen efendim sağ tarafta göreceksiniz. Mükemmel bir de dükkan yapmış arkadaşlar. Tebrik ederim. Dürüm Gökçeler. Bravo. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm olarak takip edebilirsiniz tabii ki. Pazar günleri de açık. Yanlış duymadınız. Pazar günleri de açık. Evinize, iş yerinize, tarlanıza kadar siparişlerinizi de getiriyor. Dürüm Dürüm Gökçeler. Durun durun dürüm dürüm. Yiyin efendim. Oğlum sen getireceksin şeftali. Şaşırma kendini. Şaşkın Ali. La la la la la la. Haşim Bey sizden bir şarkı rica ediyorum. Olur. Hoş. Karpuz getirsem size olur mu diye şarkı... Olur abi, öyle olur. Karpuz yedir olur. Ondan sonra bedava yok artık. Hazır Gökçeler'deyiz. Blue Elektriğe de bir uğrayın efendim. Çünkü avizelerde %20'ye varan indirimler başladı. Klasik ve modern avize çeşitlerinde %20'ye varan indirimler. Türkçe televizyon makinesi, uydu alıcıları da geldi. Çok çok uygun fiyatlarıyla. Nerede? Blue Elektrik'te. Blue Elektrik'te. Asfalt boyu Gökçeler Pazar'ın olduğu yerde. Pazar günleri hariç.
Her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar, öğleden sonra saat 6'dan gece 9'a kadar açık efendim dükkan.

Elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli ve sorun yaşamayacağınız ustası da var. Ayrıca tecrübeli ustasının elektrik işleri yapıyorlar. İç ve dış mekanlar için elektrik arızalarınıza hızlı çözüm yine Blue Elektrik'te. Klasik ve modern avizelerde %20'ye varan indirimler ve öğrenci indirimleri var. Fethi'deki Prosfor'a. Okey, hafta. Elektrolika, İlika, Fotistika, Blue Elektrik'te üniversite öğrencileri için paket indirimler var. Gidin, görüşün, tanışın. Bir indirimlerden faydalanın. Kablo çeşitleri, modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler siz seçin, Blue Elektrik anında getirsin. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, elektrikli mutfak aletlerini de bulabilirsiniz. Toptan ve perakende elektrik malzemeleri de ve el aletleri de Blue Elektrik'te.

ilay ilay ilay. Nasıl gidiyor şeftali? İncir toplama işleri nasıl gidiyor? İncirleri toplarken şarpa takın. Bu incir yaprakları valla kaşındırıyor çok fena bu sıcakta. Yine Gökçeler'deyim. Yine tabii ki Cinus B. Belediye binasının arkasında, postanenin hemen yanında dahi arı Cinus B. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Çünkü onlar 25 yıllık bir tecrübeye sahip, yanlış duymadınız, çeyrek asırlık tecrübesiyle Cinus B yine hem sizin hem çocuklarınızın yanında. 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler var. Yanlış duymadınız. Cinus B'de 17-31 Ağustos tarihleri arasındaki kayıtlara özel indirimler başladı. Yetişen kapıyor. Gökçeler'de efendim Cinus B. Village Market de yine Gökçeler'de. Gökçeler'de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Village Market Seller'ı olarak Instagram'da takip etmenizde faide var. Çünkü sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatların hepsi Gökçeler'de. Village Market Seller'da DM meşhur Alman ürünlerini getirdiler yazın başından beri burada memleketimizde. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Pazar günleri de açık, 9-1 arası. Diğer günler çalışma saatleri 7-11 olarak Village Market Gökçeler'de.

Sağ ol be Akay'ım. Teşekkür ederim canım benim. Bir tanesin Akay. Osman Agam, Banazlı Osman Agam hazırsa bana böyle şöyle bir işaret göndersin bakayım. Yani biz mesajlaşalım diye adamlar uzaya o kadar şey gönderdiler. Uydular falan gönderdiler, cep telefonu icat ettiler mesajlaşalım diye. Banazlı Osman Agam dinliyorsa, Agacım şöyle bir mesaj gönder bakayım bana, şarkın hazır.

Çok sallama kasatura, makine belinden fırlar diyor Osman Agacım. Banaz da Osman. Hemen dinleteceğim tabii ki şarkını. Şöyle müsaadenle sponsorlarımı da bir okuyayım bakayım. Yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. 12.30 reklamlarından sonra bir bilet daha vereceğim. Şımarık Parti, Radyo Kral ve My Club işbirliğiyle son biletim olacak. Avin Drive Şaban Bandak, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Şaban Bandak. Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin altında Kikliko'da. Gerçekten de kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel ve gerçekten de çok uygun fiyatlarıyla Avin Drive Şaban Bandak abimiz. Mini market ürünleri de var ve Mikel marka kahvesini de bulabilirsiniz Avin Drive'da. Uzun yılların kaliteli hizmeti, uygun fiyatları, İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan. Hayırlı işler diliyorum. Tosteki Tubobo hafta sonuna tabii ki hazır. Bugünden başladı hazırlıklar. Siparişlere göre kokoreçler, oğlak kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Piliç diyor ya adam. Mangal başı lezzetleri var. Pazartesi hariç her gün öğlen 12'den gece geç saatlere kadar Bekirli'de ustamız. Seyden İdris, Bobo. Beşiktaş'ta bir Bobo vardı, bizim Seyden İdris onun kayınçosu. Oradan geliyor Bobo. Daha neler var neler var, dur bak daha neler var orada. Ekmek ve pide de döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çok çok çeşit içecekler. Hatta dün bize fotoğraf da gönderdi Bobo. Çok geniş menüsü, yemekten sonra soğuk karpuz ve kavun ikramı. Nerede? Tosteki Tu Bobo'da, Bekirli'de. Instagram'da da Tosteki Tu Bobo olarak takip edin. Fırsatları, indirimli kampanyaları da bir görün.

0: Manazlı Osman Agam benim. 10 Kasım 1971 doğumlu. Aklım ereli beri doğum günümü kutlamam. Saygılar, sevgiler diye yazdı dün bana. Sen nasıl bir kralsın dayı ya. Manazlı Osman Agam'a koca kurda gelsin bu şarkı. Yollarda bizi dinleyenlere de gelsin.
1: Uçun kuşlar uçun doğduğum yer.

Arzu, lisedeyim. Tamam mı? Işık Doğu'dan Yükselir diye bir albüm çıkıyor piyasaya. Lisedeyim, 90'lı yıllar, yaz gelmiş. Telefon yok, bilgisayar yok, internet yok. Kimi evinde, kimi yazlıkta, ne bileyim, kimi bilmem nerede, kimi tarlada, kimi mahallede. Radyoda bir Sezen Aksu şarkısı çalıyor böyle. Ah kaldırımlar biliyor, bir devir muhteşemdik diye. Arkadaş, nasıl bir şarkıydı o öyle? Buyurun dinleyin.

0: utangaç hem hevesli mektepli sevgililerdik. Kaldırımlar biliyor, bir devir muhteşemdik. Ne kadar böyle ne güzel sağlıklı müziklerle beslemişiz ruhumuzu ya o zamanlarda, 90'lı yıllarda. Ne kadar kaliteli müzikler dinlemişik. Belki de birazcık onları özlüyoruz. Gurbetteyiz.
1: Ne kacemi bir söyler bin gülerdi.
0: İnsanoğlu ruhunun dışında da gurbetteymiş.

Güven kardeşim demiş ki şimdi ne dinliyor gençlik abi diye. Hav hav hav diye. Gerçekten ya Güven, o 90'lı yıllarda çıkan şu albümler var ya. Hele yine Sezen Aksu'lar falan böyle o dönemlerde. Bakar mısın? Ta hala o dönemden şimdiye kadar o kadar çok dinliyoruz ki, o kadar severek dinliyoruz ki. Bir tane daha geliyor Güven'im.

Gurbetten gurbete göçü yükledim. Demek ki kaderde hep gurbet varmış. Her gün hasretime hasret ekledim. Demek ki kaderde hep gurbet varmış.

ardına 90'lı yıllarda o öyle güzel şarkılar geldi ki o ruhla, o güzellikle. Sonra Tarkan onu aldı, evirdi, çevirdi. O kadar güzel yorumladı, o kadar güzel okudu ki kulaklarımıza şöyle bir müzik kaldı kulaklarımızda. Birlikte söyleyelim mi efendim? İyi dinlemeler, iyi dinlenmeler canlar. Gelin beraber söyleyelim Firuze'yi.

Nazlı Osman abim demiş ki helal sana Kurt, bizlere arka arkaya bu kadar güzel şarkı dinlettiğin için. Ben teşekkür ederim, beni dinlediğiniz için.

Acele etmeyin. Bakın sırada hangi şarkı var. Ne kadar güzel bir şarkı var. Dünyada insan bir defa ölür. Gurbet çok zalimdir. Her gün ölür. Gecesi bir başka. Gündüzü bir başka. Çekilmez bir çiledir şu gurbet. Türlü türlü dert verendir şu gurbet. İnsanı yaşatmadan öldürendir şu gurbet.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Şimdi gidince o eski sıcaklığı ve bazı gelenekleri eskisi kadar görememek beni vallahi çok üzüyor demiş. Öyle devam ediyor Arzu. Özellikle aile büyüklerimizi kaybettikçe sanki onlarla birlikte bir parçamızı ve geçmişimizi de kaybediyoruz. Ben kendi çocuklarıma elimden geldiğince bu değerleri aktarmaya çalışıyorum ama ne yalan söyleyeyim, içimde hep şu korku var. Acaba onlar kendi çocuklarına aktarabilecekler mi? Soru işaretiyle bitirmiş cümleyi. Çünkü devir çok değişti galiba. Galiba benim en büyük derdim köklerimizin ve bize ait o güzel değerlerin zamanla unutulmasından korkmak diye eklemiş. Ah şu 90'lar çok güzeldim be. Keşke zaman o zaman da dursaymış diye de noktalamış bu güzel gönderisini. Arzu, Mannheim'a çok çok selamlar, teşekkürler. Duygularımıza tercüman oldun Arzu, teşekkürler. Bir de ıslak ıslak yapalım mı şöyle? Ondan sonra reklamlara gideceğim. Bayağı bir duygusallaştık ama iyi geldi be. İyi geldi be.

0: neleri kaçıyor?
1: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
0: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
1: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
0: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
1: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
2: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
0: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
2: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446, telefon 2541 021 831, Santi.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

0: Arabacıköy arasında. Telefon 25410 31 815. Cep 693 67 38 490.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
3: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Vay, kimler gelmiş. Pazar günü mükemmel bir parti var. Cumhur cemaati oradayız efendim. Biletler hemen hemen tükenme noktasına gelmiş. Şımarık Parti'yi takip edin Instagram'da. Vay vay vay. Şimdi nereden geldi bu aklına ya? Vay vay, Demet ablam hoş geldiniz. Sefo sizlerle olacak. Michael Up, Radyo Kral ve Şımarık Parti işbirliğiyle harika bir parti, mükemmel bir organizasyon, görülmemiş güzellikte sürprizler sizi bekliyor. Bak söylüyor, kaçırmayın diyor. Vay vay vay, baba hoş geldin. Prosfora eos telosto mina tris merides tis epilogisas. Sopara baba. Doro koryatki salata. Yani şöyle diyor baba. Şimdi Arzu diyecek Yunanca konuşuyor ama anlamıyoruz. Dur şimdi. Efendim 3 Merida, yani 3 yemek seçebiliyorsunuz. İstediğiniz yemekleri seçebiliyorsunuz. 3 Merida. Merida neydi ya? Allah'ım yarabbim. İtiyarladık, itiyarladık. Ayağına bir bakalım, ayağa kalkalım azıcık. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri, şeytan geri, kalktık ayakta bakalım. Evet, Prosfora. Harika bir kampanya başlatıyor. Şimdi fotoğrafı da gönderdi. Canımı çektirdi baba da benim. Ayın sonuna kadar devam edecek. 3 çeşit yemek alıyorsunuz istediğinizden. Horyatiki salata, yani... Horyatiki salata köy salatası oluyor. Yani bizim bu meşhur salatamız var ya, Horyatiki köy salatası, böyle üzerine peynirle böyle zeytinyağısı, azıcık da keklik, azıcık da böyle karabiber. Allah'ım Allah'ım. 3 yemek alıyorsunuz. İstediğiniz alabilirsiniz efendim. Köfteler var, artık ciğerler var, kokoreç var, çevirme var. Horyatiki salata bedava Bobo'da. Yepyeni Prosfora, yepyeni kampanya ay sonuna kadar. Okey mi babacığım? Bir hareket göndersene oğlum, tamam desene la. Bana gelen çocuklar şeyi var, versenize. My Club'a gidiyorsunuz. My Club'a dur bakalım. İzin alırsa gideceğim. Bagalacı teşekkürler. Aygan Duman kolay gelsin. Seydan Süneçiköy kolaylıklar diliyorum efendim. Belçika'ya teşekkürler. Arzu çok çok sağ olasın. Yok, programı daha bitirmiyorum. Daha birkaç dakika buradayım. Öyle mi? Tamam. Şımarık Parti'ye teşekkür ediyorum. Baba, Prosfora, Olokro, Kotoplo, Suvlas, bir kola, bir fanta hediye. Oğlum sen ne yaptın? Mekutolos Domino, Olokro, Kotoplo, Suvlas, Mono, Deka, Evro. Coca-Cola ki fanta şey mi? Hediye mi? Coca-Cola, fanta da seçebiliyorsunuz. Bir tavuk alıyorsunuz, ya kola ya fanta seçip gidiyorsun. Tosteki tu Bobo. Yaptın şovunu gene, yaptın şovunu gene Bobo. Dosse Pono, Seydan İdris, Tosteki tu Bobo. Pazartesi gel bakalım da. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yalımlı'dan yükselen ustalık tam 20 yıllık tecrübesiyle. Mesut Usta, Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile söz veriyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699 46 58 208. Sosyal medyada Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını da takip edebilirsiniz. Mesut Ago Fayansçılık. Adres Yalımlı, slogan: mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago Fayansçılık'la. Dosye Pono Bobo, Dosye Pono Bobo. Çiçekler böcekler, sağ olun. Ramadan Giritli ve Deli Emrah. İlk önce telefon numaralarını vereyim. Demin vermemiştim. Giritli Ramadan'ın telefon numarası 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. Kim bu arkadaşlar? Bir tanıyalım, buyurun. Ramadan Giritli ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak? Yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramadan. Decatessera Kronya. Bravo, dinle Liga. Decatessera Kronya. Ebiria full. Giritli Ramadan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Sosyal medyada Facebook'ta ve Instagram'da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Dinkler Köyü. Sloganları: 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramadan Giritli, Deli Emrah. Bobo'da kampanyalar bitmiyor valla. 3 menüye bir horiyatki caba. Bedava Bobo'dan. Yengeden izin aldır mı diyorlar. Vay vay vay vay. Yasin canım, şimdi... Michael'a gideceğiz diye yengeden izin almamız gerekiyor mu ona? Etisi mi yapacağız? Dilekçe mi vereceğiz? Nasıl olacak? Ali Bey, şeftalileri toplarken gönderdiği videoyu canımı çektirdi benim cuma saatinde şimdi. Oğlum erkek evladıyız lan. Ali sen getirme o şeftalilerden de gör bak incir ağacı nasıl ceviz veriyor, gör. Ya. Kızanlar çok fena zara bak bilesin. Efendim biz yengeden izin almayız desem yalan olur. Alırız desem o da yalan olur. Karıştırma sen şimdi o işleri be ya. Aa, müzik ruhun gıdasıdır. Müzik dinlesene sen. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Yap ame. Ya şimdi şu ben Michael'a gideceğim. Orada arkadaşlara neden yerleri göstereceğim. Ya gitmişken de bir oturayım azıcık yarım saat be ya. Mükemmel bir parti. Sefo geliyor efendim. Sefo'nun partisinden sonra, Sefo'nun konserinden sonra Avrupa'nın en iyi DJ'lerinden iki tane mi üç tane miydi? Bak şimdi onu tam olarak biliyorum. Sizlerle birlikte olacak sabaha kadar. After Party. Atma demişler. Arzu bunlar benimle niye dalga geçiyor ya? Aa, kızmaya başlayayım ama. Bak gelmeyeceğim yarın programa. Aa, Arzu bir yardımcı ol. Arka arka mesaj atıyorlar. Yengeye sordun mu? Ya rica ederim yanınıza. Ayıp oluyor.

Emeğine izin al maaşım. Eşini de al beraber gidin My Club'a. Anacıklar. Hiç aklıma gelmediydi bu benim. Gene kurtardı Arzu beni. Gene kurtardı. Şimdi yaşımız da ilerleyip ya bizim bayağı. Eskiden de onlar kahpe gençlik be Arzu. Şimdi o... Yaz sen gene. Sen gene hiç kaçırma. Yaz hemen. Yapam efendim. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Pazartesi tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Mannheim'dan, Küçük İstanbul'dan, Almanya'dan, German'dan Arzu. Teşekkürler Arzu.

Farmoges Alüminyum Avcı Celal. Yine telefon numarasını veriyorum önce. Sabit telefon 2541-031-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe, sarsılmaz kalite. Avcı Celal, babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devi Reha PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVL alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri, hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. Farmoges Alüminyum Avcı Celal ve Mert Avcı. Adres İskeçe Lefkometre İskeçe Sakarköy yolu 6. kilometrede. Sosyal medya, Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal ve Mert Avcı'nın sloganı nasıl? Kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

Kurt çok cesaretli bir şey diye mesaj attı bir arkadaş. İsmini söyleyeyim mi şimdi? He? Kurtlar. Kırk dağdan, kırk dağdan, kırk ağaçtan, kırk kurt

Tuncay'ım hoş geldin. İzin bitti mi Tuncay? Yayınlar Kartal'ım, Almanyalı kardeşim Sali, Boz ve Kurda çok selamlar demiş. Mesaj alındı Tuncay Ramadan. Büyük Fenerbahçeli. Yaldır yaldır gezdim buraya. Sen normal günde zor geliyorsun. Programı yarın mı geleceksin? Yarın sabotu değil mi Bay Ali? Yarın seni bekliyorum. O şeftallerden getirmedin, yandın. Pazartesi sadece sana bak program yaparım. Telefonu kaldır. Cübbeli Lefter Hoca Adnan Hoca ile birlikte seni arıyor. Kaldırdım telefonu. Yukarıda duruyor telefon. Ne yapayım şimdi? Salayım mı onu? Aşağı mı salayım Ali? Haydi aşağı mı salayım telefonu şimdi? Ne yapayım ben onu? Mehmet Bargan. Odunlar bitti mi odunlar? Taşıdın mı onları? Kaç kasa getirelim demiş. Ama ne kasası oradan? Getir bir torba işte. 5 kilo falan getir. Kışlık reçel de yaparız. Efendime söyleyeyim. Gazozdan çok güzel gidiyor şeftali.

Kıymetli dinleyicilerimin huzurunda sponsorlarıma teşekkür etmek istiyorum. Village Market, Selora, Kıdap, Fandosopoli, Tosteki Tu Bobo yepyeni kampanyalarıyla geldi. Tosteki Tu Bobo olup Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada kampanyaları anında görüyorsunuz. Şımarık Parti ekibine teşekkür ederim. Bugünkü katkılarından dolayı ve bizimle birlikte çalışmayı seçtiklerinden dolayı. Ayrıca verdikleri biletlerden dolayı da. 15 tane bileti verdik efendim. Güneş Gold Kuyumculuk, Master Travel, Dürüm Gökçeler. Dürüm Gökçeler kolay gelsin çocuklar. Muş Stüdyo, Yasıköy'de. Serhun Deloğlu Cenaze Hizmetleri, Cinus B, Blue Elektrik, Perikom Züccaciye, Çilek Mobilya. Fayansçımız Mesut Ago, Ramadan Giritli Deli Emrah, Boyama ve Alçı İşleri, Alüminyum İşleri, Avcı Celal ve Avcı Mert. Yapıştırma kandayı kocaman bir alkışmaya. Adaycım benim, ha, koca kurdum benim. Ah be. Teşekkür ediyoruz sponsorlarımıza. Sağ olun, var olun. Ev hanımlarına kocaman bir alkış. Bize günün yemeğini menüsünü gönderen ev hanımlarına çok çok teşekkürler. Kocaman kocaman alkışlar.

Oya kardeşim demiş Aşma abi, yarın Sezer'in düğününe gidecek, My Club kaldı. Her yere yetişeceğim. Sayın Sezer'in düğünü de var ya baya. Avrupa'da kostüm almadım ya. Hava açar aşıp kaçar kostüm almaya gidiyorum kendime. Kravat mı taksam, pavyon mu taksam? Ne renk kostüm alsam acaba kendime? Ha onu da yazıverin de kaçayım bakayım ben hadi. Daha elbise alacağız. Oh oh oh, saat olmuş bir. Ne renk kostüm alayım acaba?

Dur Aydın'ım, dur azıcık konuşurken nasıl hem telefondan hem sarı mikrofona fısıldayın be çocuğum be. Ah be Aydın be. Lacivert al, kravat tak. Aa, lacivert sevmedim. Fenerbahçe'li diyecekler sonra bana aslı. Bırak. Siyah beyaz alsak o da olmaz yaz gününde.

Tolga da bir aga kapat diye bir kaçacağız camiye. Daha o da tamam kapayam. Tolga tamam. Çok iyi oldu hatırlattın bak. Efendim kapıyorum. Yavaşça yavaşça kapayım ben. Kaçayım artık tamam. Ali hiç üstüme gelme. Keten. Aslıcığım teşekkür ederim. Bütün hafta benimle birlikte oldun. Turşu biberlerini unutturma. Ne giysen sana yakışır dedi. Eyvallah sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bütün hafta bizlerle birlikte oldunuz. Nedim de bizlerle birlikte oldu. Onun adına da sizlere teşekkür ediyorum. Ben de Nedim'e teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte oldu. Koca Yunus Emre ile kapatıyorum programımızı bugünlük. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Şöyle devam etmiş Koca Yunus. Dediler, bak buraya Haşim Efendi, ilim geride kaldı. İlla edep, illa edep. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Arabacı köy, sünnetçi köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, briket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desenler. Modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 25 41 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 25 41 069 123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbenç kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

ağzından iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Daha ölmedim.

Dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime daha zat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Ebed bizimdir.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum, bugün doğdum.

Ömrümün perdesi açıldı bugün. Karanlık bahtımı seninle boğdum. Görecek günleri varmış gönlümün. Sensiz yaşamamışım. Ben bugün doğdum. Hayat senle başladı. Milat seninle. Şirin bende gördü aşkı. Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle. İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım. Seninle doğdum. Seni seviyorum ya. Ben bugün doğdum.

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurumsun.

hayatımsın, kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık.

kaderimsin. Tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun. İçimde kopan fırtına artık durgun. Gidişimin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,

bozuldu öyküm. Vazgeçmeden, pes etmeden hep aşkla yürüdüm. Ağladığımda, güldüğümde, aklımız kalmadan dünde, her iki ömürde de, der misin?